Gira na gajilini leha korro jekal dal mare ke yenge warga biri bone yatuto yero guna ka ko jinga yo ka guna to